Din bahar din, bin bideyim asmana sur kabuttu, böl bir gifti haybede yar, ateş, ateş.